0: Nasıl sesim veriyor sağlığına başlıyordu?
1: Last name Javier, the valid non-driver ID only negative.
0: Okay.